Yeah, yeah. Ah, yeah. Yeah. Hey, gece gündüz. Yeah. Yeah, yeah. Gece gündüz para peşin.